Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amadi, Amad

0: Cubana.
1: Reverend Dr. Norris Tati. Papa, Papa, Yakupo Shrau. Wafutuwa unima. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa